0: gulli chanchi shara, sakur chi jira lu din ju.
1: Di yi lambar sa dunba, gana chi jia lu tu ju.
0: Be jia lu tu.
1: Be jia lu tu rin chi.
2: Sinkhe nabazo gong khamzang, dada ne be jio long chan jian chai lai kong, kong kui long chan jie bu jio lu tu xio ju tu suri. Xiam la bu rang jio jio mei zi kong, nabri ga zi xiam jio suye zong rei nangwe bu jio lu tu la yi zong ni.